Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Sizinle bugün programa Neşe Sözen ve Ziya Yoğurtçu ile berabersiniz. Evlerinize misafir oluyoruz. Şu anda Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM'desiniz. Evet, bizleri dinliyorsanız ne güzel bir coşku. Sizlere ulaşabilmek, sizlerin evlerine misafir olabilmek bizler için çok büyük bir onur. Hoş geldin Ziya.
1: Hoş bulduk Neşe Hanım. Tekrar teşekkür ederim. Beni yine ağırladığınız için.
0: Estağfurullah. Sizinle program yapmak çok güzel. Özellikle tabii ki sizin gibi yetenekli, tecrübeli ve çok yönde yetenekli birisinin karşısında oturmak benim için çok büyük bir zevk ve aynı zamanda büyük bir onur. Evet, bu gece ikinci bölümümüzü yapacağız değil mi?
1: Evet.
0: Ahmet Kale bizimle beraber olamıyor fakat bu programı başlattık. Yani ben çok mutluyum, çok sevinçliyim. İlişkilerde babalık ve yani eş olmak, erkek olmak nasıl bir his, nasıl bir duygu diye başladık. Birinci programımızı başarıyla bitirdik diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Eğer evet istersen dinleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. İlk programımızda neleri inceledik veyahut da neler hakkında konuştuk ve bu gece nelerden bahsedeceğiz?
1: Geçen ay yaptığımız programda Ahmet'le beraber ve sizle beraber öncelikle teşekkür ederim teveccühünüz yani bu güzel sözleriniz için. Herkesten duymak yerine sizden bunları duymak gerçekten benim için gurur verici bir taraftan da onu söylemek istiyorum. Tekrar teşekkür ederim bu konuda. Evet geçen ay yaptığımız toplantıda da zaten daha doğrusu programda Ahmet ve sizlerle beraber işte bir babanın, bir çınarın ya da bir ebeveynin nasıl aile içerisinde yer aldığını, nasıl destek verdiğini ve bir taraftan da kendisini nasıl zaman ayırabilmesini aslında başlattık ama devam ettirmedik. Bunun yanı sıra da işte bir baba olarak işte çocuklarımızla onlara baktığımızda neler hissettiğimizi, bir eşlerimizi nasıl yanlarında durup onlara yaslanacakları bir duvar olacağından bahsettik, konuştuk. Bu hafta da yani yine aynı şekilde ebeveyn olarak, bir baba olarak hep diyorsunuz ya, niye sadece tek taraflı olsun, çift taraflı olsun diyorsunuz. Karşılıklı
0: elbette,
1: bunları
0: tabii
1: konuşalım.
0: İlişki odur değil
1: evet,
0: mi? Tabii ki. Elbette.
1: Evet, kesinlikle. O yüzden bu hafta da işte geçen hafta başlattığımız gibi onun devamını da getirmek üzere ebeveynlerin yani babaların kendilerini nasıl hissettiklerini, bazen kendileri için ne yaptıklarından bahsedeceğiz daha fazla. Aile içerisindeki bulundukları durumdan ve nelerden zevk aldıklarını onlardan konuşacağız.
0: Elbette, tabii ki. Ve her zaman erkek bir koruyucu pozisyonundadır aile içerisinde.
1: Evet, o içgüdü var.
0: İçgüdü var ve çok güzel bir sözcük kullandın. Çınar.
1: Evet.
0: Evet, yani çınar ne demek? Çınar hiçbir zaman tamamıyla kuvvetli bir şekilde duran, hiçbir şeyden gocunmayan,
1: kuvvetli
0: olan, aslında belki içi bazen yani kendini çok zayıf hissedebilir ama dışarıya karşı çınar görünmek mecburiyetindedir.
1: Evet.
0: Ve özellikle sosyalleştirimizde toplumda erkekten onu bekliyor. Aslında çok büyük bir sorumluluk. Yani çünkü kadınların, çocukların maruz kaldığı gibi hayat zor. Hayat her zaman değişken ve erkeklerin de yani bu bir sesi olması gerekiyor diye düşündüm. Çünkü ilişkiler çift taraflıdır. Eğer erkekler ne kadar sessiz kalırsa ne oluyor? İlişkiden o kadar uzaklaşıyorlar.
1: Evet.
0: Yani uzaklaşıyorlar değil de kadın diyor ki ay benimle oturup konuşmuyorsun. Aslında bunu bu kadın farkında bile değil. Çünkü hı hı. O kadının kendi içinde bir beklentisi var. Bunlardan konuşacağız.
1: Tabii
0: bunları
1: ki.
0: Açacağız. Evet, aslında güzel konular. Ben çok heyecanlıyım.
1: Ben de heyecanlıyım. Sorularınızı duymaya ve bu konuyu işlemeye gerçekten çok bugün bir hevesle geldim buraya. Çünkü bildiğiniz üzere çoğu ilişkilerde çoğu insanlar kendilerini ifade edemedikleri için zaten çok fazla bir ayrımcılığa düşüyorlar. Bu defa işte yok sen öyle dedin, yok sen böyle yaptın, sen onu yaptın, sen bunu yapmadın olayları ve soruları ortaya çıkıyor. Ve bu nedenlerden dolayı bir dolu evliliğin de aslında sonlandığını görüyoruz ve duyuyoruz çoğu zaman etrafımızda.
0: Evet. Sonlanmasa bile iki arkadaş bile diye kalamıyorlar. İki yabancı gibi yani bir eve mecbur kalıyorlar aslında. Birbirlerine
1: aynen.
0: Mecbur kalıyorlar. Aslında bu da çok acı bir şey.
1: Ya hayat çok kısa.
0: Hayat çok kısa ve iki insanın birbirine mecbur kalıp aynı evde yaşayabilmesi kadar zor bir şey yoktur diye düşünüyorum.
1: Çok doğru diyorsunuz gerçekten. Yani dört duvar arasında iki kişinin var olup ama var olmadan yaşadığını bile bilmeden bunu yapması daha çok acı verici. Yani yüz yüze bakıyorsun, görüyorsun ama tabii, görmemezlikten geliyorsun.
0: Görmemezlikten.
1: Yani bu insanın içerisinde kesinlikle bir nasıl diyeyim, yara dışında değil, böyle hançerlenmiş gibi durmadan kanayan bir yara gibi aslında durur kalır. Çünkü o yarayı kapatmak için de eğer bir şey yapmıyorsanız artık bunun sonu nereye varacak soruları başlıyor, değil mi?
0: Tabii ki aslında bunu herkesin her ilişkide sorulan fakat hiçbir zaman üzerinde durulmayan, gündeme getirilmeyen ve karşılıklı şeffaf bir şekilde konuşulmayan konulardır.
1: Evet.
0: Aslında geçen bir ay önceki ilk programımızda Ahmet çok önemli bir şeye de değinmişti. Şimdi iki tane yeni genç evleniyor, çocukları oluyor ve mesela birisinin ya annesi onlarla kalıyor.
1: Evet.
0: Şimdi orada bir üçgenlenme yaşanıyor. Ondan da bahsetmiştik.
1: Evet, doğru.
0: Çünkü eğer iki genç evlendiğinde o evliliğin yani bir nevi yerine oturması çok önemli. Tabii ki yaşlı annelerimize, babalarımıza bakacağız, onlara şey yapacağız ama hani onu bir yerine oturtabilmek, yani onlardan da bahsetmiştik. Eğer dinleyicilerimiz yani bu konumdaysa güzel sınırlar çizebilmek. Tabii ki annelerimiz bizimle yaşayabilir, babalarımız evet, bizimle yaşayabilir çünkü hayatın gerekçesi bu. Ama o sınırları çizebilmek. Ve eğer kadının annesi babası yaşıyorsa tabii ki erkek uzaklaşabilir ve onu şey olarak kullanıp dışarıda kendine başka yeni bir hayat kurmuş olabilir. İşte devamlı arkadaşlarıyla takılmak, devamlı seyahatlere gitmek gibi. O zaman yine ilişkiye tabii ki bir etkisi olmuş olabilir. Yani onun için tabii ki sınırları çizebilmek ve benim de geçen programda yenilediğim gibi yani karı koca ilişkisini ilk önde tutabilmek.
1: Evet.
0: Evet, onu yapmak da tabii ki öğrenmek de olur. Birbirini eğitmek de olur. Karşılıklı konuşmak da olur. Evet.
1: Çünkü hiç kimse aslında evlendiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyor. Çünkü hayat bizi öyle bir sürüklüyor ki, öyle bir yoldan geçiriyor ki ne zaman ne olacağımızı bilemeyiz. Bilemediğimiz için de bu öngörüleri evlenirken de göremiyoruz açıkçası.
0: Göremiyoruz. Tabii ki genciz veyahut heyecan doluyuz.
1: Bir de iki tane gencin yani aynı evde kalmadan tekrar evlenip aynı eve çıkması zaten... Herkesin kendine göre kuralları, prensipleri var hayatında tabii ki. Bunu görebilmek için de ilk başta yani bazı şeyler olabiliyor. Ben öyle gördüm. Çünkü her bir birey farklı aile içerisinde, farklı kurallar içerisinde büyümektedir.
0: Tabii
1: ve
0: ki.
1: Farklı kurallar içerisinde büyüdükleri için kendi bildiklerini doğru zanneder sadece.
0: Tabii çünkü bir küfeyle geliyorsun, kendi
1: aynen,
0: bildiğini doğru zannediyor. Ama o asgari müşterekte ortada buluşabilmek çok önemli. Bunlar çok güzel bir konular Ziya.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederim gündeme getirdiğin için. Onun için tabii ki karşılıklı pencereden bakabilmek çok ilginç oluyor. Fakat programımızın daha derinlerine girmeden önce çok güzel bir parçayla başlayalım diyorum.
1: Tabii ki.
0: Evet, Mustafa Sandal'ın Sonuna Kadar ve Murat Karahan'ın, ben çok severim. Kendisi aslında bir opera sanatçısı.
1: Evet.
0: Dünyaca ünlü tabii ki, değil mi? Dünyaca ünlü ve yani Beynelmilel Arena'da da çok yani bilinen bir kişi. Evet, Mustafa Sandal ve Murat Karahan, Sonuna Kadar.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, sizinle bugün programına Neşe Sözen ve Ziya Yoğurtçu ile berabersiniz. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM. Lütfen radyolarınızı ona göre ayarlayın ve bizimle olun. Eğer sorularınız varsa 0435 410 413 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. Evet, nerede kalmıştık Ziya? Evet, ilişkilerden bahsediyorduk, evet. Ve erkeklerin penceresinden bakıyorduk. Evet, erkeklerin penceresinden şöyle başlayalım diyorum. İlişkiye insan tabii ki değişik sebeplerden dolayı girer. Hı-hı. Tabii ki bizim kültürümüze göre işte bir dünürcülük olabiliyor veyahut da birbirini beğenerek yani ilişkiye, evet, başlıyorsun. Tabii ki benim listem tabii ki senden çok daha önce olduğu için hani, ama yine de insanın birbirini tanıyarak evlenmesi en güzel bir şeydir.
1: Kesinlikle.
0: Fakat daha önce de bahsettiğin gibi insan aynı evde yaşayana kadar birbirini tanıyamaz. Yapılan araştırmalara göre ve son yani 50 yıl yapılan ilişki araştırmalarına göre insanın bir ilişkide 5 tane değişik bölüm vardır, isteyiç vardır. Evet. Birinci şey aşık olma, balayı devresi diyoruz. Hı hı. Evet, ikinci
1: bir taraftan da cicimayları.
0: Cicimayları değil mi? Cicimayları. Ondan sonra tabii ki gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Neden çorabını işte oraya bıraktın? Evet. Neden efendim işte eve erken gelmedin? Veyahut da işte yemeğin tuzu şöyledir. Yani yavaş yavaş aradaki şeyler başlamaya başlar.
1: Evet.
0: Peki bu geçiş süresinde en önemli şey mesela bir erkek tarafından nedir? Yani ne gözlemliyor bir erkek? Yani balayı devresinden mesela senin gözlemlerine göre yani belirli bir süre tabii ki bir ilişki içerisindesin.
1: Ya biraz da bence o insanın karakterine de bağlı olan bir durum aslında. Çünkü demin de söylediğim üzere her insan kendi anne babasının evinde farklı şekilde farklı kurallar içerisinde yaşar ve o kurallar çerçevesi içerisinde hayatını yürütür.
0: Bir de anne babasının ilişkisine göre de tabii ki
1: tabii ki
0: şekilde,
1: orada nasıl gözlemlediyse aynı şekilde ki onu da tekrarlar. Ama bu demek değildir ki her insan, her evlat diyeyim, anne babanın yaptığını tıpatıp aynısını yapmak mecburiyetindedir diye. Bir de
0: tabii
1: öyle
0: ki
1: bir pencere var. O taraftan da bir bakmak lazım. Çünkü çoğu zaman ne kadar da desek ya işte hep kadınlar tarafından bakıyorsunuz ya da hep erkekler tarafından bakıyorsunuz. Aslında öyle değil. Eğer bir insan yalnız yaşamışsa, eğer bir insanın kendi hayatında prensipleri varsa o prensiplerine göre yaşamalıdır bence. Ve bu yeni bir aile başlangıcı olduğunda ise

0: Karşı tarafı görüp ona göre davranmak lazımdır. Ha bazen bazı unsurlarda vardır ki işte karşı tarafın anne babası belirli şekilde sözcüklerle veya küçük kelimelerle iğdeler bazı şeyleri. İşte böyle yapsanız doğru olur. Ama bir taraftan da şuna bakmak lazım. Yani kime göre neye göre doğru oluyor o zaman? Eğer kayınvalide ve kayınpedere göre doğru olacaksa benim doğrum nerede oluyor bu defa? Yalnız da bu erkek için de geçerli değil, bir kadın için de aynı şekilde geçerlidir.
1: Tabii ki.
0: Eğer yani onun kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından söylenilen bir şey varsa ve onlara göre doğruysa, o karşı kişi için yani bir kadın için doğru mudur değil midir? O yüzden biliyorsunuz biz Türk toplumunda bunu çoğu kez görüyoruz ve duyuyoruz. Çünkü herkesin tabii ki kendine göre bir fikri vardır. O fikri yönetmek ister ve o şekilde onun doğru olduğuna inanır. Ama bunu söylemek istiyorum. Eğer evladınızın iyi bir geçim sağlamasını istiyorsanız biraz çekimser olun. Ha size gelirlerse eğer, sizden yardım destek isterlerse o ayrı bir hikaye. Ama siz durup dururken dışarıdan onların yapmak istediği herhangi bir kurala veya yapmak istediği herhangi bir şeye hemenden balıklama atlarsanız, bu işte o evladın ve eşiyle beraber olan ilişkisini daha fazla zora sokar.
1: Evet, peki Ziya, sana göre veya da senin pencerenden baktığında bizim toplumumuzda bu farkındalık var mı? Yani şimdi ben genelleme yapmak istemiyorum. Bu kişiden kişiye
0: Tabii ki
1: değişiyordur.
0: değil, tabii ki.
1: İnsanların bakış açısına göre değişiyordur. Yabancı ülkelerde yaşadığında hani
0: Aynen.
1: bazı şeyleri de öğrenebiliyoruz. Ama biz toplumsal olarak anne babaya saygı duyulur. Anne baba her şeyi bilir. Ama anne baba kötü bir niyetle çocuğuna yaklaşmaz.
0: Tabii
1: Yani
0: ki.
1: tabii ki onlar iyi olsun.
0: Tabii ki.
1: İşte evlendiklerinde biz yardım edelim. Evlerini kuralım. Beyaz eşyalarını alalım. Bunlar hep güzel şeyler. Ama
0: Aynen.
1: bunları yaparken de hani bilmeden çocuklarımız üzerinde
0: Baskı.
1: bir baskı ve bir
0: Evet.
1: otorite kurmuş oluyoruz.
0: Tabii ki.
1: Onların kendi kendilerine çırpınarak bazı şeyleri yapmayı öğrenemiyorlar. Yani
0: Aynen.
1: hala yani 25 yaşında evlenmişlerse yani hala o yaşta kalıyorlar. Çünkü bazı şeyleri beraber yapmayı öğrenmiyorlar. Çünkü hani benim görüşüme göre de yani çiftler bazı şeyleri beraber yapmayı başından öğrenirler, değil mi?
0: Aynen,
1: Evet.
0: aynen. Ya bazı insanlar yine genelleme yapıyorum gerçi. Yani ben kimseye direkt olarak demiyorum siz böyle yapıyorsunuz diye ama bazen öyle bir durum vardır ki her iki tarafın birbirini anlaması lazımdır. Her iki tarafın özellikle söz konusu olay başlık bütçe konusuna geldiğinde karşı tarafın ne kadar yapıp yapamadığını veya o bir tarafın ne kadar yapıp yapamadığını bilemezsiniz. Çünkü her insanın, her ailenin kendi gönlü bir ekonomik durumu vardır.
1: Tabii ki.
0: Şimdi o yüzden ben şunun taraftarıyım. Ne yapılacaksa ortak yapılması ve ilk önce çocukların istediğini ailelerin, babaların öğrenmeleri lazım ki kendileri onlara ona göre ayarlamaları lazım. Çünkü eğer bir evlat veya evlenmeyi düşünen bir kişi, genç diyelim, eğer kendi kararını ne istediğini önceden bilemezse ve anne babası alıp onu oraya koyuyorsa eğer, yine bir sorumluluk sahibi olmamıştır.
1: Tabii
0: Yine bir
1: ki.
0: şeyi öğrenmemiştir. Bir pazarlık yapmayı, neyin nerede bulacağını bilmemiştir ya da bilemiyordur. Yani bunlar bence bir gencin önceden bilmesi gereken, yani anneler babalara buradan sesleniyorum aslında ben. Lütfen evlatlarınıza sorumluluk vermeyi başlayın. Onlara sorumluluk verin ki neyin ne zaman nerede doğru olduğunu kabullenip ona göre kendileri de eşleriyle beraber girdiklerinde aynı şeyi karşılıklı yapabilsinler.
1: Evet, tabii ki bu da yani toplum sadece bizim toplumda değil yani diğer toplumlarla da yabancı toplumlarda özellikle Anglo-Sakson toplumlarda benim gördüğüm kadarıyla hani çocuk belirli bir yaşa gelince yani mesleğini eline alır veya ne yapacaksa hani
0: Evet.
1: kendi maddi durumunu yönetmeyi öğrenir.
0: Çok doğru.
1: Yönetmeyi öğrendiğinde onu nasıl navigate yapacak, nasıl yani harita çizeceğini biliyor.
0: Evet.
1: Evet, bizim toplumda genelde anne baba her şeyi yapmak istediği için tabii ki gene çocuğumuza yardım edelim, yapalım ama
0: Aynen.
1: onu öğrenemiyoruz. Yani bir dereceye kadar yani çocuklar öğrenmeden o ilişki içerisine giriyor. Biz psikologlar okul bize evlilik terapisine gelen çiftlerde belirli bir şey uyguluyoruz. Mesela bir çiftin 8 değişik ayrı şeyleri ne kadar compatible'dır, ne kadar birbirlerine uyuyor diye. Hı-hı. Mesela bunların da bir tanesi senin bahsettiğin gibi bütçe.
0: Evet.
1: Yani bütçe üzerinde ona eğitim veriliyor. Hı-hı. Mesela din, inanış, o da çok önemli
0: tabii
1: bir şey.
0: Tabii ki.
1: Yani birisi diyelim ki Müslümandır, diğeri Katoliktir. Hı-hı. Yani her zaman herkes aynı dinden evlenmiyor. Peki onların getireceği eksiler, artılar nelerdir? Ve ikisi de gene Müslüman olabilir, Hristiyan olabilir. Peki dinde nasıl uyuşacaklar? Eğer çocukları olduğunda dini ona kim öğretecek?
0: Evet.
1: Bütçeyi nasıl beraber şey edecekler? İki kişi de eğer çalışıyorsa o paralar hep aynı hesaba mı girecek, değişik hesaplara mı girecek? Hı hı. Hani bu gibi şeyler eğitim çok önemli. Bir evi düzerken diyelim ki genelde biz kadınlar çok otoriteriz bu konularda. Hı hı. Efendim ben yatak odamı şu renk istiyorum, duvarımı şu renk istiyorum veyahut da koltuğumu bu renk istiyorum.
0: Ben de ona katılmıyorum.
1: Erkekler, hayır ben de tabii ki doğru söylüyorsun. Evet. Genelde erkeklere hiçbir şey verilmiyor. Mesela bu konuda fikrin nedir? İkisinin de beraber seçmesi lazım.
0: Ya Neşe Hanım şöyle bir şey var.
1: İki kişi yaşayacak o evde değil mi?
0: Evet, yani sadece bir hanımefendi veya bir kadın evlenmiyor.
1: Elbette.
0: Yani bir erkekle bir kadın hayatını birleştiriyor sonuçta. O yüzden o evde o dört duvar arasında kendileri yaşayacakları için beraber karar alıp beraber seçmeleri daha doğru
1: tabii
0: oluyor.
1: Ki,
0: çünkü
1: elbette.
0: Bazen bazı dönemlerden sonra denilebiliyor. Bak ben onu beğenmiştim ama sen onu almadın, sen gittin bunu seçtin. Ya da sen ben bunu beğenmemiştim ama sen bunu aldın. Bu sorular ve bu tür başlıklar altında ufak tartışmalar çıkabiliyor tabii ki.
1: Ama işte şeyler o zamandan başlıyor.
0: Evet.
1: Eğer orada uzlaşmayı öğrenmeyen yeni çift, hı-hı, zaten evliliğe adım attığında otomatikman yani bunun daha komplike bir sorunu zaten çözemeyecek. Erkek vazgeçiyor bir dereceye kadar. Hı-hı. Yani erkek vazgeçti tamam yani o kadın işidir diyor. Yani kadın diyor ki sen bahçeyle ilgilen, şununla ilgilen, evin içi benim. Hayır. Yani hem evin içi hem dışı ikisine aittir aslında.
0: Yani o yatakta ben de yatacağım, o havluyu ben de kullanacağım,
1: ben de
0: o mutfakta ben de yemek yapacağım
1: elbette,
0: ve yiyeceğim.
1: Tabii
0: yani
1: ki.
0: O yüzden eskilerimizin söylediği bir güzel bir laf vardı aslında. Hayat müşterektir. Yani o hayatı beraber yaşayıp paylaşmak, aynı evde yaşanılacaksa eğer beraber karar alınıp aynı şeylerin alınması. İlk başta benim hayatımda da öyle küçük şeyler oldu. Örnek vereyim mesela. Çünkü dediğim üzere evlenince ve aynı dört duvar arasına girince o her kişinin kendine göre kuralı ve prensipleri olduğundan dolayı insanlar bazen mesela diş macunu niye ortadan sıkıyorsun gibi ufak tefek olaylar bazen sorun olabiliyor.
1: Tabii ki.
0: Çünkü onun yani karşınızdaki olan kişinin yetiştirme tarzı farklı olduğundan dolayı bunu kestiremiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Ta ki evlenip aynı evde kalmaya başlayıncaya kadar.
1: Evet.
0: Evet. Bir de dediğim gibi sorumluluk çok şey aslında önemli bir şey. İşte bazıları diyor ki sen işte sizin de demin söylediğiniz gibi işte evin içini ben hallettim sen evin dışını hallet. Ya o değil ben evin dışında mı yaşıyorum? Ben yok, o yok. Evde yani bir koltuğa oturup ayağımı uzatıp bir televizyon izleyemez miyim ya da bir çay içemez miyim? Hı-hı. Ya da canım bir yemek çekti veya bir şey çekti mutfağa giremez miyim ben bir erkek, hı-hı, olarak bunu yapamaz mıyım? Şimdi yeni neslin aslında bakış açısı eskisine rağmen çok daha farklı.
1: Tabii ki. Bence müşterek yapmayı biliyorlar. Yani öğrenmişler diye düşünüyorum tabii ki. Ama genel olarak konuştuğumuzda hala, hı-hı, o arada bir açıklıklar vardır.
0: Var.
1: Vardır tabii ki. Çünkü mesela kadın diyor ki ben zaten bana göre çok zor dışarıdaki çimleri kesmek. Tamam çimleri kesmeyebilirsin ama dışarıda eşinle oturup yine, hı-hı, ona bir kahve getirebilirsin. Yani o tecrübeyi müşterek olarak paylaşabilirsin.
0: Evet.
1: Asas yani şey burada, hı-hı, yani başlıyor. Komünikasyon değil mi? Komünikasyon ve...
0: Aynen.
1: Evet.
0: Aynen yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben yine yani bu yaşıma geldim. 15 yıllık var, 12 yıllık evliyim ama 15 yıl var ki eşimle beraberim. İşte nişan söz devresi derken. Ve ben çoğu şeyi... Yani size diyebilirim ki bakış açım o kadar çok değişti ki bu evlilik süreci içerisinde. Çünkü insanın bildiği, gördüğüyle insanın beraber yaşadığı ve ileriye dönük baktığı değişiyor.
1: Tabii
0: özellikle
1: ki.
0: Evlatlar gelince insanın bakış açısı ister istemez değişiyor. Ama biz erkeklerde şöyle bir şey var. Bunu yani söyleyebilirim çünkü etrafımda da görüyorum, bir dolu kişide, arkadaşlarımda da görüyorum. Çoğu insanlar, çoğu erkekler belli bir yaştan sonra daha fazla olgunluk içerip nasıl derler ya, Hanya'yı da Konya'yı da görüyorsun.
1: Onu biraz açar mısın diye, mesela ne demek istiyorsun Hanya'yı Konya'yı görüyorsun derken?
0: Yani her şey artık sizin extended family dediğiniz kişilerden artık ibaret olmuyor açıkçası. Yani eğer ailenize çok bağlı bir kişiliğiniz, karakteriniz varsa eğer, o kişilerle beraber zaman geçiriyorsanız eğer, evlendikten sonra onun azalması lazım belli bir süre sonra. Bazen onları bırakıp kendi hayatınıza odaklanmanız gerçekten zaman alabiliyor. O yüzden evlendikten sonra tabii ki kesip atın demiyorum ben kimseye. Daha mesafeli. Benim rahmetli babaannem şunu söylerdi her zaman. Gelin tatlı tatlı gelin derdi.
1: Çok
0: Yani
1: çok güzel.
0: biraz yani mesafe bırakıp gelin derdi ki hem siz hayatınızı yaşayın, hem de ayrıyetten beraberliğinizi başarın, hem de bize geldiğinizde biz sizi özleyelim, siz bizi özleyin derdi.
1: Yani çok iç içe olmayın diyorsun.
0: Aynen.
1: Peki, çok doğru bir şey. Yani çok iç içe olduğunda eşinle, aslında iç içe olmak ne demek? Aslında yine çok yakın olabilirsin. Her şeyini konuşabilme kapasiten olması gerekiyor ama kendini de unutmaman lazım.
0: Tabii ki.
1: Yani senin
0: Belli bir
1: değerlerini
0: seviyeye kadar
1: belirli bir
0: ama.
1: seviyeye kadar.
0: Evet.
1: Çünkü iki kişi iki değişik kişidir, bir kişi değildir.
0: İşte demin söylediğim üzere karakterler farklı olduğu için bazı karakterler baskın olabilir. Bazı karakterler daha alçak gönüllü olduğundan dolayı baskın karakter alçak gönüllü olanı bastırabilir. Yani bu özellikle demeyeyim de mesela diyelim üç kardeşsiniz. Normalde benim gördüğüm ve duyduğum, okuduğum da bir şey var. Middle child syndrome denilen bir şey var. Ortanca çocuk her zaman daha baskın olur. Statistiklere bakıldığında çoğu zaman onu gördüğüm ben. Onu söylüyorum.
1: Neden sence?
0: Çünkü büyük evlat her zaman
1: Onun
0: işte
1: yeri bellidir,
0: aynen
1: ayrıdır.
0: onun yeri bellidir. Ortanca çocuk zaten hem biraz büyüğünden hem de küçüğünden. Şimdi küçüğü daha fazla serbestlik verilir. Çünkü aile görmüştür, bilmiştir, o yoldan geçmiştir. Ama büyük evlata gelince etrafındaki bulunan korkulardan dolayı o büyük evladı salamıyor, bırakamıyor bir türlü. Ve her zaman yanında tutmaya çalışıyor. Onun gibi olmasını istiyor devamlı surette. İkinci evlat geldiğinde bu defa birinci evlatta gördüğü için biraz daha az rahatlama oluyor. Biraz daha serbestlik oluyor. Üçüncü evlat geldiğinde, ben zaten bunu iki kere gördüm, bundan sonra bir şey olmaz, bu yolda takip etsin, sadece gözüm üzerinde olsun deyip yine bu şekilde bırakabiliyor. Ama ortanca evlata gelince işte hem rahatlığı hem serbestliği küçükle beraber yaşayıp daha fazla yapabiliyor. Ama büyük çocuğa daha fazla sorumluluk yükleniyor ve bunu aile bilmeden yapıyor maalesef.
1: Tabii ki büyük çocuğun omuzlarında her zaman büyük bir yük oluyor.
0: Evet.
1: Yani ailede sıralama çok önemli. Yani
0: Kesinlikle.
1: evet, kaçıncı sırada olduğunuz çok önemli diyoruz.
0: Yani bu demek değildir ki hiçbir anne baba evladını ayırır. Ayırmaz. Bir anne baba için her zaman evlat evlattır.
1: Tabii ki.
0: Büyük, küçük ne hangi yaşta olursa olsun fark etmez. Ama bir çocuğun aile içerisinde büyüme tarzı ve ailenin kendini geliştirmesi bir taraftan da çok fazla unsurlara, bu tür şeylere yol açabiliyor aslında. Yani bir ortanca çocuğun daha fazla baskın ve istediğini yaptırtması daha fazla görülüyor ve biliniyor.
1: Görünüyor ve bir de her tarafı idare etmek istiyor. Çünkü ortanca
0: Aynen.
1: olduğu için kendinde bir benlik duygusu oluyor. Ben kimim
0: Kesinlikle.
1: diye, ne küçüğüm ne büyüğüm. Hani kendini daha fazla denemeye başlıyor. Fakat bu bağlamda nasıl bağlayabiliriz? Yani daha önce çok önemli bir şeye değindin Ziya. İlişkide eğer baskın karakter varsa ve bir de daha çok alçak gönüllü bir karakter veya da
0: Evet.
1: daha çok merhamete yatkılı bir şey varsa, o onu bastırıyor.
0: Evet.
1: Eğer evliliğini devam ettirmek istersen, ki bizim kültürümüzde ne olursa olsun yani belirli şeyler dışında o
0: Evet.
1: evlilik devam eder. Yani
0: Kesinlikle.
1: ölüme kadar. Ama ya erkek veya kadın, hangisi baskın karakterse, vazgeçiyor bir dereceye kadar. Diyor ki aman ne olursa olsun yeter ki yani kavga olmasın, şey olmasın, susmayı tercih eder. Fakat evet, susmayı tercih etmek, yani ne oluyor? Bazen kendi içine dönüyor, hı-hı, depresyona giriyor veyahut evet, da dışarıda kendine ait başka bir şeyler aramaya başlıyor. Uğraşlar. Ama bu kötü yönde değil.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Kendi sevdiği bazı şeyleri, arkadaş, hı-hı, grupları var, iş seyahatlerine gitmeler çoğalıyor. Veyahut da, hı-hı, ne bileyim ben, kendi garajına gidip bazı şeylerle uğraşıyor. Kadın diyor ki tamam kendi işine, ama aslında erkek, genel olarak erkek kendi içine daha fazla dönmeye başlıyor.
0: Evet, yani erkekler, bunu daha önce konuşmuştuk sizde.
1: Erkek daha çok kendi içine dönüyor. Çünkü evet, biz kadınlar daha çok baskın olabiliyoruz. Hı-hı. Çünkü daha çok arkadaşımız olabiliyor. Kendimize iş bulabiliyoruz. Evimizde çok işimiz var. Hiç olmadı telefonda lak lak konuşabiliyoruz. Ama erkekler daha çok kendi içine dönüyorlar. Hı-hı. Ve ben bunu yani çok görüyorum. Ve erkekler belirli bir yaştan sonra daha çok yalnız kalıyorlar. Özellikle evet, iş hayatları bittikten sonra.
0: Ya yine ben bunu karakter o meselesine
1: karakter
0: çevireceğim.
1: Karakter meselesi, tabii ki.
0: Çünkü bir insan kendini ne kadar geliştirirse, ne kadar hobisi varsa, yaşlandığında da o kadar, yani yaş aldığında da o kadar kendini o dallara verebilir. Ama elbette, eğer bir insan sadece iş ve ev arasında mekik dokuyorsa sadece
1: ve kendini geliştiremiyorsa,
0: kendisini geliştirmiyorsa eğer ve herhangi bir hobisi yoksa eğer, dediğiniz gibi evet, içe dönük daha fazla depresif olayla depresyonu kendi içlerinde yaşayabiliyorlar bu durumu. Ama eğer bir, zaten günümüz çağında o kadar çok yapılması gereken çok şey var ki, ya da yapılacak etkenler var ki etrafımızda. Yani bunu artık insanın biraz içinde olması lazım. Tamam.
1: Karakter meselesi.
0: Aynen. Her insan evine gelip dinlemek ister. Her insan işine gidip parasını kazanıp ailesine bakmak ister. Çok doğru. Ama işte demin de konuştuğumuz üzere soru işareti şurada geliyor. Ben kendim için ne yapıyorum?
1: Evet. Bu çok güzel bir soru. Yine bir şarkıdan sonra.
0: Tabii,
1: tabii
0: ki.
1: Tabii ki devam edelim. Mesela özellikle yani bugünkü konumuz ilişkide babalık, eş olmak, erkek olmak nasıl bir duygudur, nasıl bir şeydir? Hani Ziya Yoğurtçu bunu çok güzel yorumluyor, çok güzel değerlendiriyor. Ve hem kendinden hem genelleme yaparak yani stüdyoyu keyiflendiriyor diyorum. Evet, şu anda evet çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Evet, Buray'dan Sen Sevdamsın diyoruz.

0: Evet, sizinle bugün programında Ziya Yoğurtçu ve Neşe Sözen'le berabersiniz. 98.5 FM Türkiye'nin Sesi Radyosu. Nerede kalmıştık Ziya? Evet, tabii ki erkeklerin kendi içine dönmesi. Fakat bu karakter meselesi de diyoruz. Ortanca evet. Çocuktan bahsettik. Evet, hangi sıralamaya göre, yani ailede hangi sıralamadasınız, o çok önemli. Elbette. Tabii ki genel olarak en küçük çocuk daha çok serbesttir ve istediğini yapabilme kabiliyeti vardır.
1: Evet.
0: Büyük çocuk tabii ki daha çok baskı altındadır, büyük sorumluluk alıyor. Fakat bu fonksiyonel ailelerden geldiğinde bu şekilde olabiliyor. Fakat eğer ailede bir sorun varsa, yani burada bir parantez açarak söylüyorum, işte bir alkol problemi varsa veyahut da akıl... ruhsal problemleri varsa, büyük çocuk genelde codependent dediğimiz, devamlı
1: evet.
0: olarak anne babayı kurtarma peşinde veyahut da ailede birisini kurtarma peşinde. Küçük çocuk da boş kalıyor. Yani en o zaman daha çok kendi hayatına yönleniyor. Daha çok uyuşturucu müptelası veyahut
1: evet.
0: da dağılma yani sendromu daha fazla yüksektir. Ortanca çocuk da herkesi toparlamak için oradan oraya yani kendini şey yapıyor. Çünkü aile bir sistemdir. Ailede eğer bir kişi de bir şey varsa bütün aileyi etkiliyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani bütün aileyi etkiliyor. Özellikle bunu mesela ailede otistik çocuğu olanlar veyahut da daha çok hiperaktif çocukları olanlar
1: evet.
0: ve anne babanın bir çocuk üzerinde yoğunlaşması diğer bireyler üzerinde etkileri vardı. Bunu ileriki programlarımızda başka bir programda şey yapacağız. Fakat şimdi daha çok tabii ki konumuz tabii ki erkeklerin yani ilişkilerdeki konumu erkeklerin ilişkideki iki yeridir diyoruz. Evet, genelde kadın mı erkek mi? Çünkü en fazla gözlemlediğimiz nedir ilişkilerde? Sorun değil de benim için en çok gözlemlediğim iki insanın bir yerde bir ilişki kopuyor. Hani kopuyor dediğim, yani o muhabbet veya o konuşma, o cıvıl cıvıllık gidiyor. Çünkü çocuklar geldikten sonra ilişki başka bir konuma gidiyor. Çünkü
1: evet.
0: otomatikman onu geçen programımızda da bahsetmiştik.
1: Çok doğru.
0: Fakat bunu ilişkiyi canlı tutabilmek çok önemli.
1: Bir taraftan da şunu atlamayalım. En son söylediğim üzere demin müzik parçamıza geçmeden önce bir erkeğin ben neredeyim demesi.
0: Evet, ben neredeyim
1: ben,
0: demesi.
1: Ben kendim
0: evet.
1: yani kendim için ne yapıyorum demesi bir taraftan da. Onu atlamak istemiyorum açıkçası. Çünkü bunu bir dolu kişide etrafımızda görüyoruz. Çünkü çoğu insan kendinden ödün verdiği için, kendini hep ikinci, üçüncü hatta dördüncü plana attığı için, kendi için bir şey yapamama duygusu veya daha önce de konuşmuştuk bu konuyu hatırlıyorum ama çok detaylı açmamıştık. Yetememezlik duygusu. Çünkü bazen bazı erkekler der ki ya ben kendim için ne yapıyorum? Ben neredeyim? Ben nerede duruyorum? Ya en son kendim için ne yaptım? Gibi. Bu yalnızca bir erkek için değil, kadın için de aynı şekilde geçerli. Çünkü bir anne çocuk peşine koşar, evde temizlik peşine koşar, yine yemek peşine koşar, yedireceksin, içireceksin, temizleyeceksin, okula bırakacaksın. Yok efendime söyleyeyim herhangi bir etkinlikleri varsa onların peşine koşturacaksın. Yani bu sadece ne bir kadının ne de bir erkeğin yok senin görevin o benim görevim bu demesiyle olmuyor. Ortaklaşa alınan kararlarla bence her şeyin yapılması lazım.
0: Yapılması lazım ama genel olarak sence Ziya kadınlar yani bizim toplumumuzda başka bir toplumlarda kadınlar genel olarak erkekten mi bekliyor? İşte ben yani çocuğumu doğurdum veya hamileyim evde kalacağım. Şimdi kadın bunu daha çok kolaylıkla söyleyebiliyor ama erkek söyleyebiliyor mu?
1: İşte dediğim gibi yine karakter meselesi. Eğer bir kişi yapmak istiyorsa yapar. Ne olursa olsun yapar. Kendine göre bir zaman tablosu çıkar. O zaman içerisinde kendini ona göre ayarlamayı öğrenir. İşte örnek veriyorum mesela. Sabahleyin kalkıyorsunuz. Saat 11'de randevunuz var. Doktora gideceksiniz veya herhangi bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Çocuklarını saat 8.30'da okula bırakıyorsunuz. Geriye kalıyor bir saat. Bir buçuk saat diyelim. O yarım saat içerisinde çamaşırı çamaşır makinesine atmak ya da bulaşık makinesini başlatmak ya da efendime söyleyeyim çabukça evin üzerinden bir vacuum'le geçmek, yatakları yapmak ne kadar zamanınızı alacaktır? Yani hadi en fazla diyelim yani bir buçuk saatinizi alsın. Aldı, saat 10 oldu. Saat 11'de gideceksiniz. Bir saat bir kadının veya bir erkeğin hazırlanıp üzerini giymesi, işte saçını taraması veya efendime söyleyeyim kadın bir makyaj yapacaksa makyajını yapması. Eğer bu sıralama haline gelirse eğer bence yapılır. Hem erkek yapabilir bunu, hem kadın da yapabilir bunu. Yeter ki bir düzen olsun. Evin içerisinde belirli kurallar olmalıdır. Bence ben kendi şahsi adıma konuşayım. Eğer bir evin içerisinde kural varsa, nizam hizam varsa, eğer bir kişi aldığını yerine koyuyorsa gerçekten kimseye bir iş kalmıyor Neşe.
0: Evet, ama işte bu bazen eşler arasındaki dediğin gibi aileden ne getiriyorsun, bir de
1: Evet.
0: karakter meselesi. Bazı kişi öyledir. Ya
1: Evet.
0: esas evliliklerde en büyük sorunlardan birisi de budur.
1: Hı.
0: Yani diyeceksiniz ki ay neden? Çünkü bazı kişi düzeni seviyor, bazı kişi çok dağınıktır.
1: Aynen, çok
0: Yani ve
1: rahat,
0: onun için
1: çok
0: umurunda
1: geniş.
0: değil. Ben diyor mesela evi düzenleyeceğime, çocuğumu bıraktıktan sonra bir kafeye giderim. Yani orada ama yani bunları
1: Tabii ki
0: yapmak mecburiyetim,
1: gitsin.
0: yapmak mecburiyetinde değilim diyor. Şimdi eğer karşındaki kişi
1: Hı.
0: ondan hoşlanmıyorsa orada bir şey işte bunu nasıl bir çift o ortayı bulabilir? Hani benim de daha önce de yinelediğim gibi o başında olabiliyor. Başında flört devresinde veyahut da birbirini anlama devresinde. Yani tabii ki beraber yaşamaya başladıktan sonra bunları daha iyi öğrenebiliyorsun.
1: Evet.
0: Ama dışarıda anne baba baskısı oluyorsa, anne baba devamlı çocukların üzerindeyse bu eşler yani o zaman da birbirlerini öğrenmeden ikinci evreye geçiyorlar. Hemen
1: Evet.
0: çocuk oluyorsa o zaman o aradaki farkı kapatamıyorlar. Çocuk olduktan sonra da aradaki herhangi bir farkı kapatmayınca o fark ne oluyor? Evet.
1: Bir de özlem duygusu ortaya çıkıyor bu defa. Yani ben bekarken yaptığımın aynısını yine yapamıyorum duygusu oluyor.
0: İlk etapta bunlar oluyor, değil mi? Tabii.
1: Aynen. Ve bunu yine ben çok zaman yoktur yine bir tanıdık esnasında başkası için duydum böyle buna benzer bir konuyu. Genç yaşta evleniyorlar. İşte hayatlarını yaşamıyor yani gezip tozmuyorlar, görmüyorlar, kendilerini geliştirmiyorlar. Ailenin verdiğiyle yetindiği için kendisi bir katkıda bulunmadığından dolayı hayatı içerisinde evlenince de aynı hayatı yaşamak istiyor. Ha, ben arkadaşlarımla dışarı çıkacağım ya da ben arkadaşlarımla buluşacağım oraya gideceğim. Yok ben futbola gideceğim. Yok ben işte kahve içmeye gideceğim kızlarla beraber. Tabii ki bunlar yapılması lazım yapılmasın diyemiyorum ben. Ama yani bunu şöyle bir bakmak lazım bir de.
0: Dengeli olabilmesi.
1: Aynen bekarken yaptıklarınızla evlendikten sonra yaptıklarınız arasına bir mesafe konulması lazım.
0: Veyahut da
1: Dengede
0: bir
1: tutulması lazım
0: dengede
1: dediğiniz
0: tutulması
1: tabii ki.
0: lazım. Hem erkeğin hem kadının yani
1: Kesinlikle.
0: ya kız arkadaşlarından ya erkeklerin de erkek arkadaşlarına vazgeçmemesi şart.
1: Aynen.
0: Yani o hayatlarını devam ettirmeleri yani o ilişkilerini devam ettirmeleri çok önemli.
1: Tabii ki
0: Ama
1: her gece
0: her
1: değil
0: gece değil.
1: de.
0: Mesela her gece eski belki erken çıkıyorsan
1: Evet.
0: mesela haftada 2 haftada bir olabilir. Yani onu dengeye
1: Ayda bir
0: oturtmak
1: olabilir.
0: ayda bir olabilir.
1: Evet.
0: Ama bunu karşılıklı konuşarak, anlaşarak mesela sen
1: Aynen.
0: kız arkadaşları çıkarken erkek de kendine göre bir tabii ki arkadaşları çıkar veya başka bir aktivitesini sürdürür ki ikisi de yani evde yalnız kalmazlar.
1: Evet, çok
0: O
1: doğru.
0: çok önemli bir şey. İşte bunları konuşarak, anlaşarak o aradaki açıklığı kapatabilmek çok önemli. Şimdi bunlar tabii ki ilişkide yapılabilmesi için başından konuşulup yavaş yavaş ya, şimdi ilişki zaten nasıl diyeyim İlla ki böyle olacak ABCD gibi sıralanmaması gerekiyor. Otantik olarak içten gelebilmesi lazım. Peki
1: Evet.
0: bunu yapabilmek için sürekli eşlerin konuşabilme halinde, komünikasyon halinde olmaları ve zaman geçirip beraber aktivite yapmaları çok önemli diye düşünüyorum. Çocuklar
1: Evet.
0: olduktan sonra da.
1: Hayat şartları işte ben kendimle örnek vereyim mesela. Ben daha fazla eskiden çok halen daha her yere koşan, her şeyi yapmaya çalışan karakterde olan biriyim. Ve bunu evlendikten sonra zaten çocuklarla yapabilmek, işte yüzmeye gidiyorlar, hadi hurra, hep beraber yüzmeye gidiyoruz. Bunun yanı sıra efendime söyleyeyim bir etkinlik oluyor. Elimizden geldiği kadarıyla işte oraya gidip o ortamı beraber yaşamaya çalışıyoruz. Tabii ki her insanın günü de aynı değil. Her insanın kendine göre yorgunlukları, sağlık sorunları da olabilir. Bu ayrı bir hikaye ama yani beraber şekilde gidip her gün dahi olmasa ayda bir ve onlara beraber dışarı çıkıp bir şeyler yapmak bir ebeveynden bahsediyorduk yine bir erkek tarafından. Ben mesela çarşıya çıktığımda kızlarımla beraber eşim bana bunu söyler. Sen seçme diyor. Bırak onlar seçsin. Onların tarzını gör. Onların istediğini şey yap. Ki ilk başta bana bu biraz şey geldi. Ya ben anne babasıyım. Ben niye seçemiyorum? Belli bir yaşa kadar onu yapabiliyorsunuz evet ama belli bir yaştan sonra
0: Tabii ki.
1: artık çocuk ne istediğini bilen bir şeye, bir karaktere bürünüyor. O yüzden onların istediği şeyleri görmek, almak, onların daha fazla o kıyafeti giymesini görüyorsunuz aslında. Senin aldığını bir gün iki gün giyiyorsa kendini severek
0: Elbette
1: aldığını
0: çünkü kendi
1: her gün
0: karakterini
1: giymek ister.
0: geliştiriyor. Kendi
1: Evet.
0: karakterini geliştiriyor tabii ki.
1: Yani ben bir baba olarak eşimden bunu gördüm aslında. İnkar yok burada. Ne yalan söyleyeyim. Bana diyor zaten sen seçme diyor. Bırak onlar seçsin diyor. Onların da kendine göre bir karakterleri var. Onları ortaya çıkaralım diyor.
0: Güzel bir
1: Ki
0: şey.
1: çok doğru bir şey. Ben de bazen dediğim üzere benim gördüğüm, bildiğim her doğru doğru olmayabilir.
0: Tabii ki.
1: Eşimin de her gördüğü, bildiği doğru olmayabilir. Ama işte bunu görmek ve biri söylediğinde bunu bazen o saat farkına varmasanız bile
0: Sonra onu düşünüp tabii
1: dank
0: ki
1: ediyor. Evet.
0: değerlendirme yapabilmek tabii ki çok önemli. Yani farkındalığı fark edebilmek.
1: Aynen.
0: Farkındalığı fark edebilmek için olgunluk gerekiyor. Yani erdemli olabilmek çok önemli bir ilişkide.
1: Evet.
0: Tabii ki erdemli olabilmek için de bazı zorluklardan geçmemiz gerekiyor. Tabii ki bu gene ileriki programlarımızda erdemli olabilmek nasıl bir şeydir ilişkide? Onu
1: Evet.
0: konuşmak istiyorum. Fakat son kalan 10 dakikamızda çok çabuk geçti. Ziya Yoğurtçu'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çok yönlü, çok kabiliyetli. Yani
1: Estağfurullah
0: resimde,
1: efendim.
0: müzikte, sanatta, baba olmada, eminim eş olmada, tabii ki business yaratıcılıkta. Peki kendinizi nasıl daha iyi, yani istediğiniz bir seviyeye getirebilmek için zaman ayırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir sözcüğe değindiniz.
1: Evet.
0: Tabii ki.
1: Şunu şöyle açıklayayım. Ben çok yönlü olan bir karakterim.
0: Yani beni ben olarak nasıl zaman ayırabilirim dedin. Evet,
1: Evet.
0: ondan biraz bahseder misin?
1: Bahsedeyim, açayım aslında bu konuyu biraz bu 10 dakika içerisinde. İnsanın kendini bulabilmesi için bazı şeylerden zevk alması lazım. Eğer insan hayattan zevk almazsa eğer ben nereye gidiyorum ve ben ne yapıyorum diye soruları hemen aklına gelir. İşte bu bizim çocuklarımızı ne kadar faaliyet ve ne kadar etkinlikleri yapmak istediklerini teşvik ettiğimize bağlı. Benim annem ben annem babam küçükken işte halk dansları oynardım ben. Teşvik ederlerdi. Kıyafetlerimi alırdı 23 Nisanlarda. Efendime söyleyeyim ben müzisyen bir aileden geliyorum bir de. Baba anne tarafım rahmetli dedemin Münir Mürettin'den madalyaları var. Çok güzel sesi vardı. Hatta dayılarımın teyzelerimin de çok güzel sesleri var her birinin. Orkestraları vardı, single'ları yapıldı. Ben müzik içerisinde büyüyen bir çocuğum aslında. Ben müziği çok severim. Benim babam da çok renkli bir karakterdir bir taraftan da. Yani işte olduğumuz bölgede bütün aileyi ve komşuları bir araya toplayan, işte Güzel Yurt'tan, Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyorum bu arada, Güzel Yurt'tan Dipkarpaz'a kadar bulunan o mesafe içerisinde otobüs kiralayıp, işte çalgı çengi, işte darbukası, gitarı, sazıyla beraber yani senede bir ve iki kez toplanıp gidilirdi hep beraber. Veya efendime söyleyeyim yine bu yardım amaçlı yapılan partiler olurdu. Annem babam onlara giderdi mesela Kıbrıs'tayken daha fazla. Onların o sevinci, o eğlenceyi veya eve gelen misafirperverliği. Yani ben bunun içinde büyüdüğüm için bunları yaşadım. Ha, resim ve yazmaya gelince. Resimi o kadar çok seviyordum ki yani başkaları yapmak gıpta ederdim her zaman ne güzel resim çiziyorlar diye. Ve bir de baktım ki yapabiliyorum. Yani kara kalem çizebiliyorum. Veya aklımdaki hayal gücümdeki olan bir şeyi canlandırabiliyorum tuval üzerinde. Onu yapmaya başladım. Yani içimdeki duyguyu tuvale dökmeye başladım bir
0: Kaç
1: taraftan da.
0: yaşındaydın onu yapmaya başladığında?
1: Resim yapmaya başladığımda tam 14 yaşındaydım.
0: 14 yaşındaydın.
1: Buradaki okuldaki resim hocam sayesinde onu yapmaya başladım. Müziği rahmetli dayımı onu da buradan alalım. Hasan Cem Yunal sayesinde
0: Allah razı olsun.
1: müziği çok sevdim. Çünkü bana şunu demişti ilk onunla beraber sahne aldığımda müzik yürekten gelir korkma dayım mikrofonu al demişti bana. Bu sözlerle müziği daha fazla. Şimdi şu anda zaten yine bir mikrofon önündeysem eğer, bir radyo içerisindeysem ve müzik yapıyorsam eğer bunun onun bende çok fazla katkısı vardır. Yazı yazmaya gelince yani şiir kitapları, kısa romanlarım oldu. Senaryolar yazdım, tiyatro senaryoları. Yani bunları yazmaktan gerçekten çok mutluyum. Çünkü ifade edemediklerimi kağıt üzerine dökmeyi çok seviyorum. Ya da dışarıda gözlemlediklerimi yine kağıt üzerine dökmeyi yine çok seviyorum. Yani
0: Çünkü o benden çıkıp üçüncü şahsa dönüyor.
1: aynen.
0: Üçüncü şahsa döndüğünde o zaman kendini daha çok güven içinde hissettiğin için ifade edebiliyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Çünkü bazen beni pek ifade etmek istemiyoruz veya çekiniyoruz. Çünkü çok özeline giriyor.
1: Evet.
0: Peki bu çok yönlülüğünden, yani daha önce de programın başında bahsetmiştim. Çok güzel, tabii ki üçüncü, dördüncü sıraya girdim dedin. Evet, yani değişik eskiden mesela bazı şeylerde ödüller falan yani almıştım
1: Ondan
0: demiştim.
1: bahsedeyim ben size. Daha önce öyle bir şey.
0: Daha önce bir şeyden bahsettim. Tamam, o ödüllerinden. Fakat bu yazma, resim, müzik. Şimdi onun bir tanesine odaklanman gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki ben meta pozisyondan baktığında,
1: Evet.
0: ki senin en yüksek zirveye erişebilmen için. Peki
1: Evet.
0: bunu yapabilmek için örnek veriyorum, varsayım yapıyorum. Ne yapman gerekiyor? Yani kendine alan yaratabilmen çok önemli.
1: Ya ben şöyle bakıyorum aslında, eğer müzik içerisinde yer alacaksam eğer ve müzik yapacaksam, şarkı söyleyeceksem eğer,
0: O daha mı çok ağır basıyor
1: ağır
0: diğerlerine?
1: basıyor ama bir taraftan da yazı yazmakla da çok fazla pekişiyor. Yani söz yazmak, beste yapmak, nota yazmak,
0: Evet.
1: duygu paylaşmak, bunu müzikle beraber birbirine bağlayabiliyorum aslında. Resim konusunda ayrıca aynı yere çekebiliyorum. Yine istediğim herhangi bir resim kapağını ya da CD kapağını yapmak istiyorsam, aklımdaki fikri, resmi kağıt üzerine döküp yine onu müzikle alakalı edebilecek şekilde bağlayabiliyorum. Yani bu üç yönü bir araya toplamak için çok yönlü oluşumdan dolayı üçünü bir araya getirebiliyorum ama hepsi sonuçta müziğe bağlanıyor.
0: Müziğe bağlanıyor.
1: Evet.
0: Yazabiliyorsun, müziğini de yaratabiliyorsun.
1: İcra
0: Ondan
1: edebiliyorum,
0: sonra
1: evet.
0: da yorumlayabiliyorsun.
1: Aynen.
0: Evet, tabii üçünü bir arada, tabii ki bir nevi birbirine
1: Kesinlikle.
0: iç içe
1: Sanat
0: olan bir
1: zaten birbirine bağlı da zincir gibidir.
0: zincir gibidir
1: Bağlandık
0: tabii.
1: sonra zaten arkası gelir. Bunu çok değerli Fatma Gençlik de çok iyi bilir. Kendisi ayrıyeten çok güzel resimler yapıyor.
0: Evet.
1: Evet, o resimleri yapması gerçekten onun duygularını ve içsel gücünü ortaya koyması, onu da buradan söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel eserleri var. Tebrik ediyorum onu da buradan.
0: Evet. Fatma Gençtürk, evet, aslında çok enteresan bir arkadaşımız. Buradan kendisini tebrik ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani benim anladığım kadarıyla hem neşe olarak hem psikolog olarak onun tabii ki geldiği aile, annesinin çok her zaman mutlu olduğunu ve onun işte Karadeniz'in bayırında ona serbest bir ortamda kendi yaratıcılığını kaybetmeden
1: Evet.
0: büyümenin verdiği bir enerjisi var. Yani
1: Kesinlikle
0: ve onun
1: katılıyorum.
0: o resimlerine yansıyor. Resimleri hep mutlu. Yani bir papatya şeyi var, düzenlemesi var. Bayılıyorum. Yani çok güzel bir şey. Evet.
1: İşte renk insanın karakterini
0: Renk
1: gösteren
0: insanın karakterli,
1: unsurlardan bir
0: evet,
1: tanesi.
0: en
1: Evet.
0: zorlardan bir tanesi. Evet.
1: Yani ben o yüzden onu da vurgulamak istedim buradan ama gerçekten eğer bir insan kendini bulmak istiyorsa ve belli bir yaşa geldikten sonra kendini güzel şeylerle uğraşmak istiyorsa kendine bir hobi edinmesini mutlaka mutlaka tavsiye ederim. Bir kadın için bir erkek için çok önemli olan unsurlardan bir tanesidir.
0: Peki senin bir erkek olarak ilişkide bu kadar çok yönlü olabilmen, yani peki ilişki üzerinde nasıl bir etki ediyor? Yani eşin mutlaka destekleyicidir ama bir dereceye kadar senin yani seni daha çok öne mi çıkartması ilişkine bir etki ediyor mu? Çok özel bir soru, cevap vermek mecburiyetinde değilsin
1: Yok,
0: ama
1: estağfurullah.
0: genel olarak da
1: Yok,
0: konuşabilirsin
1: bunu
0: bu konuda.
1: söylemekte hiçbir şekilde yani gocunmuyorum, söylerim de tabii ki. Bazen farkına varmadan ben de alıp başımı gidebiliyorum aslında. Yani bu çünkü insan bu olayların içine girince kendini kaybedebiliyor. O yüzden eşim bana bunu diyor. Neredeyiz biz? Bize ayırdığın vakit nerede diye. Bunu duydum birkaç kez, duymadım değil. İşte o devreye girdiği anda ben kendi içimde bunu aileye yansıtmadan nasıl yaparım olayına giriyorum. Şimdi örnek veriyorum, yine ben öğle yemeğine çıktığımda bir saatlik bir zamanım var. Yemeğimi yerim. Yemeği yemekten sonra işte aklıma gelen bir şeyler varsa onları karalarım, yazarım hemenden. ya da laptopumu alırım önüme, hemenden onu bir şekilde incelerim. Ve aklım bir proje varsa ve yapılacaksa eğer, onun içeriğini o 45 dakika içerisine sığdırmaya çalışırım. Eğer o gün değilse ertesi gün yapıyorum. Veya eve geliyorsam eğer, çok acil bir şeyim varsa, tabii ki kızlar yatağa gittikten sonra, uykuya daldıktan sonra alıyorum yine laptop önüme. Yine yapıyorum. Onlar etrafta olmadığında yapmaya çalışıyorum artık.
0: Peki, yani oradan tabii ki oradan yapabiliyorsun. Peki ilişkiye zaman kalıyor mu bir erkek olarak baktığında? Çünkü şimdi çok yönlü kişiler, yaratıcı
1: Evet.
0: kişiler. Peki ilişkiye, yani tabii ki ona da zaman. Hani bir erkek olarak çok yani sıkışık bir durumda olabiliyor
1: Evet,
0: bazen, değil mi?
1: doğru, doğru. Çünkü hem bir baba rütbeniz
0: Baba
1: var,
0: rütbeniz var
1: hem
0: tabii
1: bir
0: ki.
1: eş rütbeniz var, hem de ayrıyetten bir insan olarak bir rütbeniz var. Şimdi insanın kendine önem vermesi, saygı göstermesi de çok önemli bir şey. Ama bir baba olarak evlatlarına da sorumluluklarını yapması gerekiyor. Bir eş olarak eşine göre de ayrıyetten sorumluluğunu yapması gerekiyor. Bazen bunları geçiyorum. Evden işe, işten eve gelip gittiğimizde bile o iş yorgunluğu bile bazen bizi yorabiliyor.
0: Elbette, tabii ki.
1: O yüzden mesela biz farkına varmadan bunu son zamanlarda çok yapıyoruz eşimle beraber. Ben eve geldikten sonra veya kızlar uyuduktan sonra, yani koltuğa oturup işte bir çayımızı elimize almamız, televizyonu açıp beraber aynı diziyi izlememiz. Yani bunu son zamanlarda çok yaptığımın farkına vardım.
0: Güzel.
1: Yani beraber aynı koltuğa oturup onu izlemek. Yani bazen hatta birimiz yoruluyoruz. Ben diyorum ki hadi ben gidip yatıyorum. Eşim devam ediyor izlemeye. Ya da o diyor ben çok yorgunum, yatağa gideceğim diyor. Gidebiliyor. Ama yani en azından bir o yarım saati beraber oturmak bile gerçekten bazen konu açmaya birebir. Ama işte bu telefonu kenara bırakmayı biliyorsak
0: O
1: eğer.
0: telefonu ve bir de özel olarak zaten her şeyi randevu ile yapıyoruz yani. Öyle bir
1: Evet.
0: toplumda yaşıyoruz ki, artık zamanda yaşıyoruz ki.
1: Hı.
0: Peki neden diyorum, ben bunu her zaman soruyorum. Neden mesela ilişkimizi bir randevulaşıp işte bir ay içerisinde veya her 3 ayda bir
1: Hı.
0: işte bu zamanda bunu yapmamız gerekiyor? Yani çoluksuz, çocuksuz, hani onu sadece kendimize ayırdığımız bir zaman. Bu çok önemli. Hani bir
1: Evet.
0: ilişkide ilişkinin, çünkü ikinizin de aynı frekansta olması çok önemli.
1: Evet, çok
0: Hani
1: doğru.
0: senin başarıların, onun başarıları,
1: Kesinlikle.
0: ilişkide olan açıklıklar, eksiklikler, hani bunların tekrar bir toparlama süreci diye düşünüyorum ve bir de yakınlaşma süreci diye. Çünkü evde olduğunuzda bir annesiniz, bir babasınız.
1: Evet.
0: Yani sıfatınız o.
1: Aynen.
0: Ama yalnız kaldığınızda bir eş olarak
1: Hı
0: yani
1: hı.
0: olabiliyorsunuz. Bu çok sağlıklı bir şey diye. Evet.
1: Çok doğru, çok doğru ama yani demin de söylediğim üzere artık insanın günlük hayatına ve günlük programında yaşadıklarına bağlı olan bazı şeyler var. O yüzden eğer bunu geride bırakabiliyorsak, işi işte bırakabiliyorsak,
0: Ne mutlu diyoruz.
1: aynen.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim. Tabii ki yorumunla,
1: Estağfurullah,
0: sözlerinle,
1: ben
0: tabii
1: teşekkür
0: ki
1: ederim.
0: ben teşekkür ederim. Tabii ki sizin de bugün programında Ziya Yoğurtçu ile beraber olduk. Bir ay sonra ki 3. bölümde tekrardan buluşmak üzere diyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Esenlikle kalın, sevgiyle kalın, güzellikle
1: İyi
0: kalın.
1: akşamlar
0: İyi
1: efendim. Görüşmek üzere.
0: akşamlar.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

farklı alır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

0: Doruklara sevdalandım, ışığa doymak için. Irmaklarda dululandım, dağları duymak için. Irmaklarda dululandım, dağları duymak için.
1: Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeği, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: yâre, yankılanır bin acıya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya. Gün olur ufalanır, karanlıklar bin parçaya.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O
1: FM.

0: bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O FM.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.